0: reklam çok yalan. Bayağı para basıyor.
1: Ben aşağı bakıyorum. Ya, yani, tamam, gidelim.